0: Sağ ol, kapıyı falan.
1: Bravo, 225.
0: Arizona, Lincoln Adams Young, Lincoln Adams 07.